t'entends, tu me mets. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, au yak. In timis. Aso itlaya. Tochi ni metz. In chok. Ni noklamati. Nigmati. Nik, nik, ilamik. Ni tlakopoya. In, in, yowal. Nepant. Intimisli. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua, temetzli. Nehua. Yowal, nepantli.